0: 将学习的国通语知识融会贯通，锁定麻依拉复习板块，短时间唤醒您的知识储备。
1: 通过复习，希望大家能够加深对这些词语和句子的印象，更好地掌握和使用它们。那我们一起来复习一下刚学过的词语。
2: Tekrar qilish orqali ko'pchilikning bu so'z va jumlalarga bo'lgan tushunchasini chuqurlashtirib, ularni texnik yaxshi egilishi va ishlatishini umid qilamiz. Undaqta birlikda yuqorida o'rgangan so'zlarni takror qilaylik.
3: 直播
1: Bevosita ko'rsatish
3: 直播
1: Bevosita ko'rsatish
3: 整洁舒适
1: Rätlik, pakiz, azada
3: 整洁舒适
1: Rätlik, pakiz, azada
3: 全貌
1: Umumi qiyapti
3: 全貌
1: Umumi qiyapti
3: 散心
1: Köngül açmak
3: 散心
1: Köngül açmak
3: 农药
1: Dehqançılık doğrusu
3: 农药
1: Dehqançılık doğrusu
3: 采摘
1: Üzmek
3: 采摘
1: Üzmek
3: 聚餐
1: Obje gızalınış
3: 聚餐
1: Obje gızalınış
3: 家庭聚会
1: Aile yığılışı
3: 家庭聚会
1: Aile yığılışı
3: 自驾游
1: Öz otomobil sayahati
3: 自驾游
1: Öz otomobil sayahati
3: 红柳烤肉
1: Yolğun kaupi
3: 红柳烤肉
1: Yolğun kaupi
3: 油腻
1: Maylık
3: 油腻
1: Maylık
3: 赏花
1: Gül seylisi kılış
3: 赏花
1: Gül seylisi kılış.
4: 音乐拿上了。看电影听了歌的。
5: 马冬梅。
6: 什么冬梅啊？
5: 马冬梅啊。
6: 马什么梅啊？
5: 行，大爷你先凉会儿吧啊。
6: 好嘞。
4: 学交流。光影宝盒。
1: 可以让我们更好地表达情感，让我们在忙碌的生活中找到一份宁静和安慰。非常高兴能够在这里与大家分享音乐的美好。接下来的时间，让我们伴着歌声一同学习国家通用语言。
2: Музыка біздің хиссиятымызды тегім яқшы ихбадылап, алдыраш тұрмышымызда тенішлік ва тәсәлі депішімізге имканет яртып береді.Bu yerde köpçelik bilen müzikinin güzelliklerinin ortaklaşkınımdın en tayin hışalmen. Emdi nakşı sadasıga əgişip dövlet ortaklığını birlikte ögün eyliyim.